0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара радио садаје Турција.
12: Да Турција ганг радио да.
13: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
14: Петерчија радио садбури Турција скма.
15: Овода Турција уни радиосо.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овозы.
19: Gitleyer Türkiye'nin teti radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
3: Edo Ifonitis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
16: Giderre Diyamuriyet Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangia radio ya?
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Saygını ilk yoku otodokeşimaz. Ayşegül Aldinç, yolun başında o kikiyi tadakemaz.
6: Bardağı rafa sakladım, giydiğin ne varsa bir...

0: Hosume Türkiye'yi dayını radyo gayanı.
1: Etevşiye radyo sadburi Türkiye sıkma.
2: Ovo'da Türkiye ünü radyosu.
3: Ayıç radyo voça Türkiye.
4: Говорит голос Türkiye.
5: Эфирде Türkiye овозы.
6: Gitleyer Türkiye'nin teti radyosu.
2: Ye sıday Türkiye.
7: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
8: Edo İfonetis Türkiye.
9: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
10: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
11: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
13: Este es Radyo Voz de Türkiye.
14: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
2: Zboru wa Glas Otna Türkiye.
3: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
15: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
9: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: menen kengeyip jatkanyn aýtdy. Kreml Erdoğan'dan rolun jogoru bağladı. Bu avaldın köpünçe Türkiye Respublikasının prezidenti Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul alınan mamleden ulan bolgon basa belgilegen Putin Fidan'dan Erdoğan'a jakşı kaalo tileklerin jana anı Orusya'da görüdön ar daim kuvançta bolorun aytuusun ötündü. Vladimir Putin bugünkü işçaranın alkağında sizler menen jolugup ölkölörübüz üçün maanilüü bolgon aktualduu maselelerdi talkuuloo mümkinçiligine ee bolup jatkanıma kuvançtamın dedi. Tışkı İşler Ministri Fidan'da Putin'e Prezident Recep Tayyip Erdoğan'dın salamın aytıp, aymağızda jana düğünüde amdan maanilü okuyalar bolup çatat. Belgülü köygöyler boyunca sizlerden pikirinizder maanilü, talkuulalan turçu köptögön maselelerimiz bar. İki günden beri amdan tığız joluşuularda körüp çatabız, köptögön temalarda kengiri pikir almaştık dedi. Mogadişo'dogu Somali askerdik mektebinde Türk dili festivali öttü. Şarşembi günü Mogadişo'dogu Türk elçiligi Somali'nin borboru Mogadişo'dogu askerdik mektep Türk dilin jana madaniyatın jayıltuuga jana Türkiye menen Somali'nin ortosundagı baylanıştardı çıңдоого bağıttalgan Türk dili festivalını uyuşturganın jarıyaladı. İşçara Somali'nin Türk Kızmat Komandirliğinin karamağında iştegen Somali Askerdik Mektebinin komandirliğinde ötkörülüp, aga Türkiye Elçiliginin kızmatkerleri jana jogorku darajalı asker kızmatkerleri katıştı.
1: Düğünü canlıkları
0: Trump menen Pezeşkiyan kelişimge kol koygondon kiyin AKŞ menen Irandın ortosundagı özara düşünüşü memorandumu rasmi türdö ayaktadı. AKŞ'nın prezidenti Donald Trump soğuştu toktotuuga bağıttalgan İran menen özara düşünüşü memorandumuna kol koygonun bildirdi. Trump'tın aytımında kelişimge Versal'da kol koyulgan. Antkeni İran iki ülkönün prezidentlerinin kol koyuusunan kiyin 14 punkttan turgan kelişim rasmi türdö bekitilgenin jarıyalagan. İran, malumat karajatlarının malumatına layık, İran'dan Tışkı İşler Ministerliğinin ökülü İsmail Bagayi, İslamabad'dagı özara düşünüşü memorandumu Tegeran menen Washington kol koygondon kiyin toluk rasmi bolup kalganın bildirdi. AKŞ tarafından jarıyalanan kelişimdin tekstine ulayık, İran uran zapaslarını azaytuuga makul boldu. AKŞ administrasiyasının jogorku darajalı kızmatkerleri İran AKŞ menen tüzülgön uaktuluu kelişimdin alkağında bayıtılgan uran zapaslarını suyultuuga makul bolgonun bildirişti. Rasmi adamdardın aytımında kelişim oşondoy ile Ormuz kısığın kayra açıp, İran'dın munayın satuuga mümkündük beret jana, İran'dı 300 milyard dolarlık kayra kuruu fondusunun plandarına jol açat. Uaktuluu kelişimden kiyin akırkı kelişim boyunca 60 gündük süylöşüylör bolot. Prezident Donald Trump süylöşüylör iyiliksiz bolso, askerdik hareketler kayra baştalışı mümkün dep eskertti. Hamas jana ortomçular Gaza'dagı ok atışuunu toktotuunun ekinci etabı boyunca kengiri makumdaşuuga jetişti. Hamas ortomçular jana Tınçtık Komitetinin ökülderi menen Gaza'dagı ok atışuunu toktotuu planının ekinci etabını işke aşıruu boyunca kengiri makumdaşuuga jetişkenin jarıyaladı. Hamas'ın ökülü Hazem Kasem'din aytımında süylöşüylördö Gaza'dagı Uluttuk Başkaruu Komiteti, El Aralık Güçtördün aymakka girişi jana Palestinalık kural-jarak maselesi karaldı. Kasem süylöşüylördün natijasında kengiri makumdaşuuga jetişilgenin jana al ok atışuunu toktotuu prosesinin ekinci etabına ötüügö jardam beret деп үмүттөнөрүн билдирди. Zelenskiy Trump menen tınçtık kelişimin talkuulap jatkanda Orusya Kiyevke kol saldı. Jergiliktüü bilik ökülderi Orusya Kiyevke raketaların atkanın jana Ukraynanın başka bölüktörüne uçkusuz uçuucu aparatlar menen sokkurup ölkönün köpçülük bölügünde havadan sokkuruu korkunçu jaralganın bildirdi. Tündük çıkıştağı Sumy şaarının bilik ökülderi uçkusuz uçuucu aparattın sokusunan bir adam kazı bolgonun bildirse, Kiyev'tin bilik ökülderi Borbor kalağa bağıttalgan balistikalık raketalardan ulam turgundardı başkalkalıucu jay izdeuge çakırdı. Çavuldar Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski, AKŞ'nın prezidenti Donald Trump, Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron jana başka liderlerine

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü, düynögö толкун таратууда. Биздин уктуруулар

Assalamu alaykum, hürmetli radyo anlatıcılar. Anlamat kanalar, Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca anlatıcı. Bugün 2026 yılı 18. iyon Peşembe. Hazır, Ankara vakti saat 1, Ürümçi vakti tüştünkin saat 4. Hürmetli radyo anlatıcılar, anlatıcılarımızın her günü Ankara vakti 1'den 2 geçe, Ürümçi vakti 4'den 5 geçe bulan aralıkta Türk Saat 3'e, Türk Saat 4 asuni hemraları ve radyomuzdan internet sahipleri www.trtuygur.com www.trtuygurca.com veya ki www.trt-net-tr uygur adreslerde bir vasıta anlayalayışlar. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 5'den 6 geçe, Ürümçi vakti etigen saat 8'in 9 geçe bulan aralıkta kısqı dolgun 9465 kilogurtista süni hemra ve internet arkalık anlıqlı bulundu. Bugünkü anlatışımızda haberler, Türk dünyasının namayendiler ve müzik tamaşa dünyası katarlık programlarımız var bulup, aldığımız gibi bir saat boyunca sizlerle birlikte olmuşuz.

0: Alamat konular, Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı'sı.
1: Tayvan prezidenti Lai Chang'da Tayvan'ın Xitay bilen berleşine rət qılılgalıqını və Washington'dan 14 milyard dolarlıq qural yaraq girişiminin tezden təsiqləşini ümit qılılgalıqını etdi. Şuna bilen bir vaxtda Tayvan hükümeti müdafiye çıxımını aşırışqa vəd verdi. Tayvan prezidenti Peyşembi günü Amerika'nın 14 milyard dolarlıq qural yetiş planını amal bar tezraq təsiqləşini ümit qılılgalıqını bildirdi. Və bu demokratik aralının Xitay bilen berleşine rət qılılgalıqını yeni bir qetim təkildi. Tayvan Xitayning har qanday yoshirin hujumini to'sishda Amerikaning qo'llashiga tayanadi. Washingtonmi Taybeyga mudofaa chiqimini oshirish uchun besim ishlatib kelmoqda. Biroq Tayvanga qurol yetish Washington bilan Beijing o'rtasidagi munosabatni murakkablashtiradi. Beijing bunaqa qarshi turdi. 5 ayda Amerika tashqi ishlar ministri Marco Rubio 14 milliard dollarlik kelishimdan tashkirilayotganligini aytgan edi. Tayvan prezidenti Lai Chang'da Peyşembi günü yanıla zor ümit barlıqını bildirip, biz kural setibilişinin balduraq təsiqlenişini ümit kılmayız, dedi. O, Taybeyde müxbirlarına kılgan sözü de, Tayvan'dan devlet xavislikini qoğdaş, özünün demokratik ve erken turmuş şeklini saxlap kılış, şundaqla birleşini ve Xitay Komünistik Partiyasının başkuruşunu rət kılış terçallıqı, Xitay'a qartılgan iğva gerçilikde karalmasıqı kerek, dedi. Amerika resmi cihetin pekat Xitayını itiraf kılıbdı, ama özünün devlet kanunluğu asasen Tayvan'ı özünü qoğdaş vasıları bilen təminleşge məcbur. Amerika dairleri ötgen ayda Tayvan'a setirildiğin zor gölemlik kural yaraq plan layihasının gözden keşir vatqalıqını, bunundaki məqsədinin Amerika armiyasının İran hərketleri üçün yeterlik oktorusu buruşqa kapalatlıq kiliş gəlikini etdi. Lay hükümeti bu yıl umumi müdafiye çıkımını devletin umumi işlep çıkırış kıymetinin 3%'nin köpürekliğe yetkizişge vədi bərdi. Hükümet kural setibiliş üçün 1,125 trilyon yeni Tayvan doları, təxminən 40 milyard Amerika doları acırıtışına təklif kılgan bulup, bu Amerika tərəqi kıldırgan kurallarını şundakla Tayvan'da yasalgan uçku və başqa kural yaraqlarını ösecek alıdı. Ama Tayvan parlament əzaları müdafiye iktidarını öz sürüş üçün qançılık məbləğ siliş məsilisi də fikir birlikiga kilalmadı. Parlamentta köpsallıqını yerləydiğən öktüçü partiyalar ötgən ayda 25 milyard dolarlıq alahide müdafiye xamçotunu maqulluğan bulup, bu Lai Chang'dığının hakimiyet beşidiki partiyası təklif kılgan xamçotunun üçünün birini qısqartış deməkdir. Tayvanlı öz zemininin bir kısmı deb dava kılıdığan ve onu egelleş üçün küç işletiş ihtimallıqını çetki kalkmaydıgan Xitay, Amerikanın kural setişiğe ve bu özünü özü başkurulgan aral bilen bulgan resmi alaqısıge izcil karşı turup gelmekte. Hörmetli radyomuzlar, yukarıda haberler alınır. Hörmetli radyo dinleyiciler, şimdi Türkiye müzik nakışlarının huzurdan kayıtsızlar.

Hürmetlik radio anlıgıcı aziz qarindaşlar. İlker Taşkın tərpizin dayarlanan Türkiye'nin rayonlar xas tizimgenliğen məhsulatları namlıq seyipimizin bu abdilik sanada Tekirdağ markala kaşar pişliğini tonuşturumuz. Tekirdağ markala kaşar pişliğinin Türkiye'nin rayonlar xas məhsulatları tizimliki 40'lge vaxtı 2017 ile 13. ayının 16. günü. Hürmetlik radio anlıkçılar, Türkiye'nin Marmara Deniz Sahili şehri Tekirdağ'ın Malkara Nahisi'nin ismi bilen

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是土耳其之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه رادیو دا.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گایان.
15: Petersia Radio Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aici Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
12: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonitis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
9: Giderli Amuriye Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
7: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
5: It Türkiye hangia radioya? Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Hörmetlik radyo anlıqçılar. Bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Ätene okşaş vakit ve okşaş çastotalarda Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikalar bilen huzurunlarda boğuçı hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

0: Türkiye.
1: Anlatanına Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
3: Oldi Radyo Glas Türkiye.
4: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
5: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este radio voz da Turquia.
8: Kochira wa Turquia no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turquia.
5: Efirde Turquia ovoz radio.
9: It Turquia hangia radio ya.
3: Oldu radio glas Turquia.
10: Turquia önü radiosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Сари и Türkiye.
10: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
11: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Da Türkiye Radyo'da.
13: Xosume Türkiye'yi zayını Radyo Gayanı.
14: Petirşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye Ovası.
19: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadığınızda Türkiye Avazı Radyosu.
11: Edo İfonitis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
1: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
8: Mini Daya Kiswahili Sauti Ya Türkiye.
2: Este Radyo Voz de Türkiye.
4: Kocira wa Türkiye no koe radyo desu.
0: Zboruva glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
18: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.